0: Oz beynin ozu kızıl dedi, ozlanamız ozu kızıl dedi.
1: Yıkılıp düşken balanı uğramız o. Biz ayarlar pap etti, balası yıkılıp düşse bir canı ile demedi mi balan, tılınmadı mı demeydi. Keçe yuvgan kimi bile yumalayı atışını karamanı. Soğun palampır, soda palampır. Atışını karamanı. Dedin kırmaşını haber olmadı. Ha? Kırmaşını haber olmadı dedin. Tağarada kırıyorum, tağarada kırıyorum. Bitti kolum kette, bittes kişkine bop kaldı. Törünün ne hıkız de balanı turguzup üstünü urup kakal.
2: Uzun kakayım ben şunu ayıcan. Yerimi şirvaldız ayar. Özüm yok ama yüge bargandaki intimas.
1: Bana itibandı, yakışıyam biz de ursayın balayı ne yapıyor hemen deken kanun yok ha. Hemenlerini aldırıp koysayla gireyim balanı. Mahallede hiç kimin balası yoktu. Koçada katılla geplaşıp durdu, dıldara kan, balalar eskörün müydü ya. Sabahı üç gün buldu yap, git gene gel. Uzun izgen keç oynayabiliyor oluyor diyorsa, bizimkini hem keç kuramıp getişti. Çaskova'ya gelip, urdiz mi? Ha, uramen de. Abbak Turetski Dastur Hanım'a yarım kese şor bana kadar koygenden ki uramen de. Yapın pulu alıyordum. Birse kerek. Ay bir hadi devletten ne makaladı şunca balanı
3: ha? Hazır ki zamanda ballarını sal terbiyelemesiniz bu muydu? Zaman inip gece yaptı. Telefon hemen aynı doğru yaptı hazır. Doğru mu? Şimdi mesela ata indi kattı kol. Analarımız indi köngülü yumuşak oladı beraber ha? Bana ana canım hiç kaçan vurma geldi bana.
0: Ha küçük ne hale kimde? Ana canım hiç can vurma geldi. Fakat şu çimcil ovalardılar. Peki ondan urgarları yakışıydı de. Ben şu onam cimciladı ne ve eşiği kıstı ne de. Buranın cahiliye eşiği kıskan mı? Ben şu berkıl. Yani dadam aldı da bildirmezden. Sen kaçan adam öyle sandım da burak getirdiler. Ben şu cimcilagen peytleri ağramazdı. Bir 10 sekundtan ki gel. Onu teri özüge kayıt edik o cahiliye. Korpaya otursun ya pızuva ya. Dip türkü torağı.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın.
2: U, oxirgi modeldagi iPhone'dan internet orqali Instagram'ga kirib, chirigan g'arb haqida otashin postlar yozdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: برين دقيقة
1: دون چپان یانının iki yanından uçburçak şekilde kıyılgan joyi yırmoch
0: olam 60 soniya ichida
2: o'qituvchi tayyorlash sifati davlat nazoratiga olinadi. Koreyaga ishga yuborish bilan bog'liq korrupsion sxema fosh etildi. Andijonda 15 nafar talaba ovqatdan zaharlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Rad

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: U, oxirgi modeldagi iPhone'dan internet orqali Instagram'ga kirib, chirigan g'arb haqida otashin postlar yozdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Aa, bu kadar ki nefakat aptobuz labo diye mi işip git yapmaz? Diptele Arif Can yazdı Arif Can. Assalamu aleyküm yaşımızlar. Labo da işip git yapmaz. Labo zor o. Hemen ertesi kadar bemelal minip. Mazilleriyle yetuvarilir. Uylege niyetler emel göçsün hama haması. Hazır 19'ge bank boladı akbarat hizmet hadımları. Elde yurtta hariç sahnede ro'y berayotgan voqea hodisotlar, ob-havo ma'lumotlari va bizga navbat yetadi. Telegram kanaldan savollar bo'lsa yozib turasiz ijodkorimizga elektron belgi oriyat dona 1065 yoki 71-203-1065. Yosh ijodkorlarimizdan yaxshi samarali mehnat qilayotgan kitoblari, she'riyat, dramaturgiya, o'zi ham rejissyor bo'lib sahnalashtirilgan spektakllari bor. Mana bugun hammasini to'kib sochib mana bu dastog'onga tashiymiz, birgalashib muhokama qilamiz. Bugungi kun she'riyati, bugungi kun prozasi, bugungi kun ijodkorlar haqlarida ozgina ham suhbat bo'lib, raqamlarni belgilab boramiz. 6 nafar kishimizni raqamini tortgan holatda. G'oliblar daru yozsanglar, yana ham qulay oldingan shunday bo'ldi. Qo'ng'iroq qilib, sim qoqib yozib, rahmat, men raqamim ubu dedinglar. Bu juda ham yaxshi.
1: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Görmezsem olmaz.
1: Donolar söyleydi. Orya dono yotga soladı. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

sevgi bilen yanmaklik uçun Butun ifaringe toyu balmaklik uçun Yaning demez yüreginde kalmaklik uçun Bara hemen canım sen tamam bara bir hemen Dünyaların bir çekkege sorup bulsa ham Çöldük başı min bir taşke vurup bulsa ham Gerçi tinke medarların